0: çıksan çık saraydan, ağlıyorsan dön yolundan, aşka dair konuşursan gerisini sen tamam.
1: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpus tutmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Lezzetli Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
0: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yaşanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon: 0222 606 060.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Döntetlen Showtime.
1: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan...

0: oynayacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor kurban oldu.
1: Haydi yavrum, bayanlar baylar, radyomuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Yapıştır kurban oldu Arif Güven Showtime. Evet. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duydunuz, aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyomuzda. Programın çok çok başındayken büyüklerimize saygılar, canım kardeşim küçüklerimize sevgiler. Birbirinden güzel bayanlara kocaman da öpücükler. Adamlara bir şeyler. Çiçer buradayız. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Her zaman olduğu gibi günün bu saat itibariyle şöyle bir frekansları gezebilirsiniz. Babacığım, duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programını sunmak üzere bu kardeşiniz yine sizlerle birlikte. Ama program başındayken hakikaten söylüyorum, bir dinleyici benim moralimi bozdu. Çünkü gelen mesajlara bakıyorum programa girmeden önce. Bak şimdi, böyle bir haber varmış sevgili dinleyenler. Dünya nüfusu 8 milyarı geçmiş abicim. Hakikaten o eski maçlarda hani tezahüratlar yapıyorduk ya, sığmıyoruz, sığmıyoruz diye, öyle olmuşuz. Bak haber bu. Dünya nüfusu 8 milyarı geçti. Dedim canım kardeşim, hakikaten böyle bir haberi bulmuş. Hani ne bileyim, abi programda okursun diye yollamış diye düşündüm. Sonrasında baktım altındaki mesajda diyor ki, 8 milyar kişi arasından nasıl seni sevecek birisini bulamadın, anlatsana biraz yazmış. Dedim dinleyici bana laf takmış, hakikaten bak, 8 milyar kişi arasından nasıl seni sevecek birisini bulamıyorsun, anlatsana. Dedim oğlum, asıl 8 milyar kişi arasından nasıl bulayım ben oğlum, kim bilir nerede yani. Hakikaten öyle olmuş. Dünya nüfusu 8 milyarı geçmiş. Bence tekrar sayın. Çünkü bazıları insan değil abi. Hakikaten söylüyorum. Yani. Bugün haberlere bakıyorum. Buradan yola çıkarak söylüyorum bunu. Buradayız. Velhasıl ufak ufak başlıyoruz. Çiçek. Bütün hakikaten söylüyorum, klavye kahramanı arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederim. Valla. Program başlamadan gelen mesajları okumak acayip keyif veriyor. Hep şey söylüyorlar. Oğlum bak, bu ne enerji, bu ne enerji diyorlar. Şimdi bugün senin manevi yaşın kaç diye böyle bir test var. Der ki biyolojik saat ve manevi saat hep eş zamanlı gitmez. Bu kısa ankette manevi yaşının aslen kaç olduğunu göreceksin. Ankete katıldım. Birkaç soruyu cevapladım. Yemin ediyorum kaç yaşında olduğum ortaya çıktı. Sevgili dinleyenler, kendi kendime abi diyeşim geldi. Yemin ediyorum 74 nedir arkadaşlar? Ben aslında hakikaten söylüyorum, 74 yaşındaymış bu. Ha? Yapma Allah aşkına ya. Dur, konuşuruz. Kurban olduklarım. Şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden bütün güzel insanlara hakikaten söylüyorum, çok çok teşekkür ederim. Vallahi. İyi ki oradasınız, iyi ki bugün de bizimle birliktesiniz. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandırırız. Keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz belli. Yavrum, yine bir okkalı zam söz konusu, bilginiz olsun. Bak, zam haberleriyle durumumuz şu bizim. Hani kötü günler geride kaldı, daha kötü günler bizi bekliyor durumum vardır ya. Hakikaten öyle oluyoruz galiba. Benzine yine okkalı bir zam söz konusu, bilginiz olsun. Ya bu zamla alakalı şunu söyleyeyim. Hani böyle ipin ucu kaçar artık, takip etmezsin ya. Valla akaryakıt zamları aynen öyle oldu. Velhasıl seyir halinde olanlara iyi yolculuklar dileyelim. Son cuma. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, yavrum jandarmamıza, işçiye, emekliye, ev hanımına, oğlum Arif Güven bak ben de çalışıyorum diyen herkese Allah kolaylık versin. Bu bir... Elbette yavrum kredi kahramanı arkadaşlarımız, vallahi söylüyorum çok güzelsiniz ya. Fotoğraflar geliyor, videolar geliyor, ses kayıtları geliyor. Ve onları okurken mest oluyorum, yemin ediyorum mest oluyorum. Teşekkürler kredi kahramanı arkadaşlarımız. İmit. Ne oluyor, ne bitiyor memlekette, mümkün olduğu kadar elbette anlatacağız. Kurban olduğum, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Sevgili dinleyenler, artık başlayalım. Ne diyelim? Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara kurban olduğum, sen duydun aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda.
3: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Trend Showtime.
1: Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz bunları ısınma turları diyeceğim de sıcak, hakikaten söylüyorum ya. Daha da yanacak mısınız ya? Neredeydi? Dur bakayım, böyle bir haberimiz vardı ya. Buyurun, önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları.

0: malumunuz güneşin başkenti Adana 38-42 dereceye, Antalya 37-43 dereceye, Kayseri aynı zamanda 30-32 derece derler. Yana coğuş. Isınma turları demişken, neredeydi, Çin'de miydi? Bakın Çin'de sıcaklıklardan dolayı sevgili dinleyenler, şu anki rakam bu, iki kişi maalesef ölmüş. Ve derler ki açık alanda çalışmak yasaklandı. Ya hakikaten söylüyorum, kırmızı alarm vermişler. Çin'de aşırı sıcaklar ölüme yol açıyor diye böyle bir haber var. Açık alanda çalışma kısıtlandı. Gerçi Çin'den bahsediyoruz, hakikaten söylüyorum. O nüfusla hayatta kalmaları bile bence bir başarı abi. Velhasıl biz de yanıyoruz, yanıyoruz. Aslında sıcak değil de nem çok, nem dediğimiz günlere doğru gidiyoruz. Anlatırım. Ne diyoruz? Dediğimiz gibi bunlar ısınma turları diyeceğim ama yavrum ısınırız zaten. Bizde de açık mekanlarda çalışmak zorunda kalanlara Allah sabır versin. Kurban olduğum 0530-071-4355 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar ama bilmeyenleri hatırlatalım. Bizi Instagram'dan takip etmek isterseniz, bizi TikTok'tan takip etmek isterseniz, ikisinde de adresimiz aynı, programımızın adı Arif Güven Showtime. Kitem Twitter Arif Güven. Antalya kurban olduğum selam olsun. Manavgat'tan selam. Reis seninle bizdeyiz. Allah diyorum ya. Adıyaman aynı şekilde. Keşan'dan selamımız var. İnegöl selam olsun. Erzincan, Viyana aynı şekilde. Elbistan. Silifke'den selamlar abi. Nazilli burada, yaz yoklamaya. Londra burada. Yozgat, Sorgun, Samsun, Bafra, Çanakkale, Biga, Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Çorum burada. Karaman'a selam olsun. Bilecik aynı şekilde. İzmir, Gazi Emir kurban olduğum. Çiğli'den selam. Karşıyaka selam. Burdur'dan selam. Bilecik burada abi. Eyvallah kardeşim. Ordu, Ünye, Eskişehir. Buyurun. Afyonkarahisar'dan selam. Yalova burada. Yaz yoklamaya. Bandırma. Kemik kadro burada abi. Geldik. Eyvallah canım kardeşim benim. Bursa merkez abi. Eyvallah kardeşim. Tokat'tan selamlar. Mardin burada. Kırklareli'ye selam olsun. Burhaniye aynı şekilde. Kahramanmaraş. Buyurun. Antakya'dan selamlar abi. Eyvallah. Kemik kadro burada. Yaz yoklamaya. Yettik galiba abi. Teşekkürler çiçeğim. Kral geldim. Nevzat'ım burada. Canım kardeşim benim. Laz, bak diyor ki, kaz uçar da Laz uçamaz mı sözünü de bizim Mehmet Efendi yanlış anlamış. Diyor, Almanya'ya kadar uçmuş ya. Mehmet Efendi demek. En azından diyor, efendiliğimiz karşılıklı dillere düştü. Evet ya, abim benim, kurban olurum. Merhaba. Londra Konce, iyi yayınlar. Kurban olduğum. Bakayım. Bugün zam haberini yumuşatarak ver abi. Eşim sayesinde ruh gibi geziyorum diyerek böyle bir haber. Çiğdem'i mi yollamış ya? Eşimi kendine gelmesi için üflesin diye hocayı aldırmayı düşünüyorum. İyi yayınlar. Eyvallah. Emrah burada. İyi yayınlar kardeşim benim. Hoş geldin. Kurban olduğum. Buyurun. İyi günler. Yayın yok. Nasıl yok ya? Beni komple yok ettiniz. Buradayım. Kanlı canlı. Ben, göbeğim ve diğer vücut aksanlarım. Hepimiz yayındayız abi. Nasıl yayın yok? Hoş geldin ağam. Bize bugün güzel haberler ver. Hava çok sıcak. Buna ihtiyacımız var. İyi bayramlar. İyi bayramlar diyorum ya. Özür dilerim. İyi yayınlar demiş ya. Yılmaz'ım kurban olduğum. Al beni yoklamaya. Selamlar paşam. Almanya Ömer'im kurban olduğum. Bu ne? Dur bakayım. Kim olduğunu bilmiyorum. 96-00 telefon numarasının son 4 rakamı. İlk defa mesaj oluyoruz. Kimsiniz kurban olduğum? Bir de nereden yazdığınızı yollasanız. 71-67 telefon numarasının son 4 rakamı. Abi Ramazan Doğan. Karaman'dan. Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Merhabalar, iyi yayınlar. Merhaba. Mustafa'cığım hoş geldin. Buyurunuz. Haber mi gelmiş? Evet, haberler yollanmış. Teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık Arif'im, iyi ki varsın, seviliyorsun, çok çok teşekkür ederim. Buyurun. 8407 telefon numarasının son 4 rakamı. Teşekkürler. Bakayım. Abi ilk yazdığımı okurmuşsun. Neresi? İstanbul'dan selamlar. Eyvallah canım kardeşim benim. Velhasıl toparlanmışız. Geldim. Hoş geldin kurban olduğum. Bu ne? Dur bakayım. Almanya'dan Elif'im gelmiş. Nevzat'ım helal olsun haberi yollamış. Evet ya, yine olması gerektiği gibi. Sevgili dinleyenler. Evet, olması gerektiği gibi bugün de toparlanmışız. Sizler beni dinliyorsunuz. Ben yine paralarımı kazanmaya... Para demedi. Paralarımı dedi. Evet abi. İsrail'den kurban olduğum canım ciğerim. Laz abimiz pinti diyor sana. Mehmet Efendi Manavgat ziyafeti verdim sana. Dolarla diyor Suzan. Ay kurban olurum ya. Bu ne? Dur bakayım. Buradayız abi, yaz yoklamaya. Eyvallah. Çiçeğim, madem toparlandık artık yavaş yavaş başlayalım abicim.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340-61-62 340-22-72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Serüven Showtime.
1: Bayanlar baylar, dur bakalım. Bu sefer ben kendim söylerim, sana gerek yok yani.
2: Uzun seni.
1: Tamam, bu kadar yükseldin. Çünkü buradayız. Bu ne, dur bakalım. Abi, arkadaşım da senin hastan olduğu ses kaydı atmış. O ses kaydını da canım kardeşim bana atmış. Tıkla bakayım neymiş.
3: Kardeşim, adam inanılmaz bu Arif Güven. Nasıl bir şey la böyle? Oğlum, senin gibi de değil, senden daha iyi bir adam yani. İnanılmaz bir adam, bayıldım. Kaç kişi de dinlettim, adamlar şok oldular ya. Felaket bir şey, ben sana söyleyeyim yani, inanılmaz.
1: Haydi. Canım kardeşim, çok çok teşekkürler. Gençlik, Arif Güven Showtime, dinleyelim, dinletelim. Dinlemeyenlerin de Allah bildiği gibi yapsın. Ne diyoruz bakalım? Evet ya, bir ikram başkanımız varmış. İkram başkanımız varsa ben de kendi bir ikram tatma başkanlığına atayacağım. Olmaz mı? Olmaz mı ya? Her şeyin bir başkanı var zaten artık bizde. Nedir hikaye bakalım? Valla iyiymiş ha. Bakanımız yeğenini, ne kadar güzel değil mi? Yeğenini demiş ki, seni demiş Türk Hava Yolları'nın ikram başkanı yapayım. Ki yapmış da hakikaten, atamış yani. Ben de dedim ki hakikaten ilk defa böyle bir şey duyuyorum abi, ikram başkanı diye bir şey varmış mı ya? Torpil değildir. Çevresi geliştir. Böyle bir açıklama vardı, hatırlıyor musunuz? Ha? Ben söyleyeyim, Batman'da böyle bir şey olmuştu. Adam kendi karısını abi, hani sınavsız, bak sınavsız işe almıştı. Sonrasında dedi ki işte eşim dedi işte özel okulda dedi müdürdü dedi işte 6-7 ay önce dedi işte belediyede işte açıkta dedi böyle bir atandı dedi. Velhasıl benim dedi eşimin dedi hani torpilim falan yok dedi, eşime torpil yapmadım dedi. Fakat dedi kendisi çok sevilir, çevresi çok geniştir, o yüzden öyle oldu dedi. Demek ki bakanımızın yeğeni de abi çevresi genişmiş, öyle şey dedim. Daha neler duyacağız hakikaten, söylüyorum ya. Gerçi hoş yani. Hayvanat bahçesi müdürünün TÜBİTAK'a müdür olmasından daha hani enteresan ne olabilir, ne olabilir diye düşünmüştüm ben. Gerçekten söylüyorum bak, hayvanat bahçesi müdürü memlekette TÜBİTAK'ta müdür oldu biliyorsunuz. Dedim oğlum bundan garip ne olabilir? Sonra baktık, aa dedik, varmış ya. O da şu olmuştu, hatırlıyor musunuz? Sebze üretim tekniği mezunu arkadaşımız ne olmuştu? Uzay Ajansı Başkanlık Müşaviri olmuştu yani. Ama o arkadaşın bir de şöyle bir açıklaması vardı. Şimdi diyorsun ki tamam, sebze üretim tekniği mezunu bu arkadaş, ama bu arkadaşın açıklaması şuydu. Dedi ki işte bu depremlerle alakalı deprem sarsıntılarını, dedi ki işte Erdoğan'a teşekkür edilmemesine bağlamıştı kendisi. Depremler oluyor sebep, çünkü diyor işte Cumhurbaşkanımıza diyor teşekkür edilmiyor, o yüzden diyor bu sarsıntılar oluyor diyor. Böyle bir açıklaması vardı bu arkadaş. Şuydu işte, hani sebze üretim tekniği bölümü mezunuydu. İlyas Haliloğlu'ymuş ha. Bak güzel. Sonrasında uzay ajansına başkanlık müşaviri olarak adadık biz yani. Velhasıl şimdi de böyle dediğimiz gibi ikram başkanlığı varmış. Hazine ve Maliye Bakanımız yeğenini de oraya atamış. Artık hani bilemeyeceğim sevgili dinleyenler. Artık hani şöyle söyleyeyim. Gözleri mi ışıldar? Cepleri mi pırıldar? Bilemiyorum, böyle bir durum varmış ama. Teşekkür ediyoruz bu arada Klevi Kahraman arkadaşlarımıza, sağ olsunlar. Ahan da geldi, Marif geldi, Hüseyin 35, çok çok teşekkürler. Hayat sana güzel diyen dostun seni maalesef kıskanıyordur. Niyeti tartışılıyor. Yok be, çok sevdiğim Aygül Hanım, teşekkür ederim. Program başındayken söyledim. Abi ne yaparsam yapayım bir arkadaşım var, telefon açıyor bana, diyor ki abi ne yapıyorsun? Sallıyorum. Diyorum ki işte bahçede oturuyorum, hayat sana güzel, yaşıyorsun bu hayatı diyor. La telefon açıyor, film seyrediyorum diyor, yaşıyorsun bu hayatı diyor. Dolayısıyla Aygül Hanım ondan bahsetmiş. Yok, çok sevdiğim bir kankamdır. Çok sevdiğim bir kankamdır. Haftada bir günden fazla görmek istemem kendisini. Burada adını verip de rencide etmek istemiyorum ama baş harfini söyleyeyim. Baş harfi, hakikaten söylüyorum. Baş harfi Şevki. Yani... Gir yavrum, gir.
4: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözünü seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
5: Mersin Silifke'den, Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
6: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
7: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
8: Benim oğlan bekarmış, seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonun uzun, başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abi.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Geç kurban olduğum. Sevgili dinleyenler, haberler. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Evet ya, bu haberi gördüm ben. Satmaya çalıştığı telefon, tam böyle telefonu satmaya çalışıyor. Fakat bu arada telefon çalıyor. Her seferinde abi de meşgule atıyor. Velhasıl dükkan sahibi de şüpheleniyor ve hırsızlık böyle ortaya çıkıyor. Bakınız, koca koca adamdan bahsediyorum. İstanbul Avcılar'da gittiği bir mağazada tezgah üzerinde bırakılan telefonu alıp ikinci el cihaz satan iş yerine götürerek satmak isteyen şüphelinin yalanı telefon sürekli çalınca ortaya çıktı. Görüntüleri de var. Genç bir kızın telefonunu çalmış. Hakikaten hani kocaman bir adam, amca diyor çünkü kadıncağız. Olay şöyle oluyor. Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Bir giyim mağazasını işleten kadın kısa süreliğine üst kata çıkarken içeride bulunan kişi tezgah üzerindeki telefonu alarak uzaklaşıyor. İndikten sonra telefonunu bulamayan kadın yan taraftaki iş yeri çalışanının cep telefonuyla kendi numarasını aramaya başlıyor. Telefonunu alan kişi daha sonra Namık Kemal Caddesi üzerinde ikinci el cep telefonu satan iş yerine giderek "Hastam var." Bir de yalan söylüyor. Hem hırsız hem de yalancı. "Hastam var, bu telefonu satmak istiyorum." dedi. İş yeri sahibi Mesut Kaplan'a şüphelinin tedirgin davranışlarından ve gelen çağrıları sürekli reddetmesinden şüphelenirken şüpheliği oturup dinlenmesini söylüyor. İncelemek üzere aldığı telefonda arayan numarayı kaydeden Kaplan'a daha sonra dışarıda çıkarken telefonu çalınan kadın ile görüşerek telefonun kendisinde olduğunu belirtiyor ve konum gönderiyor. Diyor ki, "Bu diyor muhtemelen bir çalıntı telefon." Kadın da diyor ki, "Evet, benim telefonum o." diyor. "Buraya diyor, bu benim dükkana bir abi getirdi bunu." diyor ve bana diyor satmaya çalışıyor. "Ama diyor telefon, hani belli ki siz arıyorsunuz sürekli. Adam da diyor meşgul atıyor. Ben diyor bundan da kıllandım, adamın tavırlarından da kıllandım. Ben diyor sana korum atayım kardeşim.

0: özür dilerim diyor. Telefonu sahibine ulaştırmayı sağlayan Mesut Kaplan'a bana hastası olduğu için paraya sıkıştığını ve o nedenle yakında ait telefonu satmak istediğini söyledi. Sürekli aramasından ve aramaları reddetmesinden şüphelendim. Arayan numarayı kendi numaramdan arayarak durumu öğrenince diyor, konumu gönderdim diyor. Bak hiç şey yapmıyorlar mesela, hani görüntülerde canım kardeşim. Polisi çağırmıyorlar abi. Birbirlerine dert yanıyorlar ve adam gidiyor. Hikaye bu kadar yani. Ve çalan bu arkadaş, bu dede, bu amca, artık kimse, yazıklar olsun. İşte bir de diyor ki ya, kızım diyor, hakkını helal et diyor şimdi yani. Dedim pardon. Tabii canım, önce çalıyorsun, sonra da hakkını helal et diyorsun yakalanınca. Ya bu fıkra mıdır, böyle internete dolaşan bir bilgidir ya yavrum, hani meşhurdur bu çok böyle. İşte Tanrı'ya her gün bana bisiklet vermesi için yalvardım. Sonra Tanrı'nın bu şekilde iş görmediğini anladım. Ben de diyor bir tane bisiklet çaldım ve bu kez de Tanrı'ya her gün beni affetmesi için yalvardım diyor ya. Heh. Amcanın durum bu. Amca önce çalıyor, sonra da helal et diyor. Ya amca olayı çözmüş, anlatabiliyor muyum? Maalesef canım kardeşim, bak işte uyuşturucuyla işte mücadeleyle alakalı, ne bileyim, beylik beylik laflar söyleyen arkadaş uyuşturucuyla yakalanıyor. Bu arkadaş çalıyor, helal et diyor. Niye böyleyiz canım kardeşim, hakikaten söylüyorum. Yani bu bir hastalıktır, hakikaten söylüyorum. Bugün biz kendimizi eleştirelim. Canım ciğerim, hani bize has, hakikaten söylüyorum yani, en hastalıklı özelliğimiz ne abi? Günün konusu bu olsun, vallahi söylüyorum. Kendi kendimizi eleştirelim. Gelen yorumlara bakalım, hakikaten bunları yapıyorsak da yapmayalım. Mesela her şeye yorum yapabilme yetkisini kendimizde buluyoruz abi. Konu ne olursa olsun, anlasak da anlamasak da. Her türlü yavrum, böyle konuya, artık futboldan tut olaylara kadar, her şeye canım kardeşim, yorum yapma yetkisini kendimizde buluyoruz. Mesela bana kalırsa en böyle hastalıklı özelliklerimizden biri de şudur. Gereksiz şekilde meraklıyız abi. Her şeyi merak ediyoruz ya. Hem de çok gereksiz şekilde. Sallıyorum mesela, hani karşı komşumuza kim geldi, bunu bile merak ediyoruz yani. Ya bize ne arkadaş, hakikaten söylüyorum yani. Bugün kendi kendimize eleştirelim canım kardeşim. Bir düşünün bakalım, bize has, babacığım, böyle en hastalıklı özelliğimiz nedir? 0530 071 43 55, Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bir daha söyleyelim, 0530 071 43 55, Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Evet abi, bizim böyle bir hastalığımız var, en hastalıklı özelliğimiz şu dediğiniz ne varsa yazınız, yollayınız.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
2: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviliyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınların.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviliyorsun. İstanbul'dan selam.
4: Arif Güven Showtime.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Buradayız sevgili dinleyenler. Malumunuz, hep söylüyoruz, artık olayı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Günün konusunu dostlarımıza verdim. Dedim ki canım kardeşim, birazcık böyle bir kendimiz eleştirelim. Hakikaten böyle bir hastalığımız var. Şöyle söyleyelim, bize has, hakikaten söylüyorum ki, en böyle hastalıklı özelliğimiz ne ağır? Maalesef dediğimiz ne gibi özelliklerimiz var da diyebiliriz buna. Bakalım bakalım bakalım. Canım kardeşimi yollamış. Her şeyin kolayına kaçıyoruz abi. Toplum düzenine uymuyoruz. Ticarette sahtekar, sosyal hayatta saygısızız. Evet. Maalesef böyle tipler de var. Bencil davranıyoruz. Ve gösterişi çok seviyoruz. Doğaya saygı duymuyoruz. Gerçek bilgiyi araştırmadan kulaktan doğma bilgilerle, evet bak bu en hastalıklı özelliğimiz olabilir abi. Doğru söylüyorsunuz. Araştırmıyoruz kulaktan dolma bilgilerle, hafızaya hani kasede kayıt alır gibi babacım sadece o kısmı alıyoruz. İşimize geldiğinde hep aynı banttan aynı yeri sunuyoruz karşı tarafa. Evet abi. Her şeyi bilen olmak en hastalıklı özelliğimiz bana kalırsa. Mesela diyor en klasik örnektir, adama adres soruyorsun o da bilmiyor. Çok belli ama diyor illa cevap verecek. Faruk Eczanesi. Faruk Eczanesi. Cem Yılmaz'ın gösterisindeki bölüm. Evet, sana sonuna kadar katılıyorum. Gereksiz şekilde meraklıyız abi. Verdiğin örnek de çok doğru. Evet abi, apartmanda yaşayanlar için söylüyorum. Karşı komşuda biri geliyor, kimin geldiğini merak ediyor ya. Vallahi söylüyorum, şeyden bakıyor işte o hani... Ne diyorlar, o kapının oradaki yuvarlak yerden bakıyorlar yani. Oo yok. El aleme göre hayatımızı şekillendirmek bana kalırsa en hastalıklı özelliğimiz abi. Evet. Buyurun. En fazla kaç taksit yapılıyorsa o kadar taksitle ele güne gösteriş yapmak en hastalıklı özelliğimiz. Sırf el alemi artistik olsun diye, değil mi? Yapıyoruz bunu. Başkalarının hayatlarına duyduğumuz ilgi en hastalıklı özelliğimiz abi. Bak, el alem ne dercilik, doğru geldi bu da. Neresin gibi soruyla, evet ya, tanıştığımız insanlara direkt bunu soruyoruz değil mi ya? Nerelisin hemşerim? İşte sınıflandırma, etiketleme. Doğru, olabilir. Siyasetle alakalı bir örnek gelmiş ama bunu yarım, canım kardeşim şey yapmayalım, okumayalım yani. Bak bizim diyor en hastalıklı özelliğimiz yarı cahillik abi. Kulaktan duyma saçma sapan bilgileri, evet doğru söylüyor, çoğu doğruymuş gibi kabul ediyoruz. İnsanların hayatlarına karışmak en hastalıklı özelliğimiz, doğru. Gürültücü bir milletiz, kabul edelim demiş ya. Sokaklar, caddeler bağıra bağıra yanındakiyle telefonla konuşan insanlarla dolu, doğru. Yüksek sesle konuşuyoruz. En hastalıklı özelliğimiz diyor ki her zaman ve her koşulda toplumca aslında en iyisine layık olduğumuzu düşünememek. Güzel. Sabah, öğlen, akşam sürekli siyaset konuşmak. Babacığım yapacak bir şey yok yani. Malumunuz ekonomi, siyaset ister istemez konuşuyoruz. Çiğdem'im yollamış. Benim en hastalıklı, aslında benim hastalığım yaptığım her işin kusursuz olması gerekiyor. İş konusunda da hırslı oluşum demiş. Bu karakterim beni yoruyor o ama kendimi düzeltemiyorum. Güzel. Buyurun bunu da yapıyoruz. Doğru söylüyor. Emre yollamış. En basit örnek abi. Araba abi demiş. Güzel bir araba gördüğümüzde ne kadar çok yakıyor mu? En sonunda sen ne iş yapıyorsun da böyle araba aldın diye soruyoruz. Evet, Yılmaz'dan nokta geldi abi. Doğru söylüyor. Maalesef böyleyiz. Çabuk unutuyoruz dostlar. Vallahi çabuk unutuyoruz. Allah'tan hakikaten söylüyorum ya, internet diye böyle bir arşiv var artık elimizde. Ama çabuk unutuyoruz yani. Gündemimiz de bu sebepten dolayı çok çabuk değişiyor demiş. Evet. Sonuna kadar doğru. Bak şimdi. Ya diyorum ya, Allah'tan elimizde arşiv var. Yani işte internete giriyorsun. Babacığım neyin ne tarihte olduğunu buluyorsun. Sallıyorum işte, biz yaptık denildiğinde diyorsun ki bir dakika ya, bu havalimanı ne zaman yapılmış diyorsun. TTT çok önceden yapılmış. Bugün var mesela bak. Belediye başkanı demiş ki 15-16 yıl önce biz buzdolabı bile alamıyormuşuz yavrum. Tabii canım. Baba şimdi internet diye bir şey var. Yani bakıyorsun mesela ya da işte hatırlıyorsun 15-16 yıl önce buzdolabı alabiliyorduk. Yakında şeye gelecek ya. Ateşi biz bulduk demeleri bekliyorum ben. Yaz interneti, ateşin icadı. Yani. En hastalıklı özelliğimiz olmayan rezervleri bulmamız. Bir de bu hakikaten bulmuşuz gibi kendimizi inandırıp televizyonda bunu söylememiz galiba ya. Kendi halimize bakmadan Almanya bizi kıskanıyor dememiş. Avrupa Almanya değil sadece. Tabii canım. Velhasıl bugün böyle bir kendi kendimizi eleştiriyoruz. Bize has maalesef dediğimiz özelliğimiz abi. Bak el alem ne der? Evet geldi canım kardeşim. Dedikodu geldik canım kardeşim. Velhasıl mesaj yollayan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Gençlik var da bir dünya mesajımız var. Ayrılmayın. Sebep Arif Güven Show Time hala radyonuzda.
3: Arif Güven yayında, işler tıkırında.
4: Hey Arif Güven. Sen bir çılgınsın dostum.
5: Arif Güven. Seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
6: Arif, adamsın be kardeşim.
7: Şalamun aleyküm Arif abi. 200 bin lira verdik tıra, tamam mı? Sırsan varsın diye yani radyo dinliyoruz. Olacak iş mi onu da bilmiyoruz ya.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.

0: Güven Showtime.
1: Yapıştır bir daha Arif Güven Showtime. Evet.
0: Arif Güven.
1: Buradayız. Sevgili dinleyenler, bugün dediğimiz gibi kendi kendimizi eleştiriyoruz. Babacığım, en böyle hastalıklı özelliğimiz ne bizim? Buyur, çok beklenti benim en büyük hatam diyor. Çok fedakarlık yapıyorum, çok iyiyim ama karşılığı yok be Arif'im. Kurban oluyorum. Almanya'dan Elif yollamış. Buyurun. Londra'dan Gonca yollamış. Arif, kısacası en hastalıklı özellik meraklı. Hatta çok meraklı olmamış. Tabii canım. Ben bununla ilgili söylüyorum ya. Çok meraklı değilim ben ama her şeyi bilmek isterim sevgili. En hastalıklı özelliğimiz herkesi, önümüze gelen her şeyi eleştiriyor olmak abi. Doğru söylüyorsunuz ya. Ya kardeşim, ben bu işten hiç anlamıyorum deyip çekilmek yok bizde abi. Mutlaka söyleyecek bir lafımız var yani. Her şeyi bildiğimizi sanmak, dinlemeden yorum yapmak, evet bak, ön yargılı olmak doğru, bencil olmak doğru. Doğru abi, bir şey diyemiyoruz yani. Gösteriş merakımız abi en hastalıklı özelliğimiz. Evet yani, ayranımız yok içmeye malumunuz. Lafın gerisini biliyorsunuz. Abartmak abi, bak bu da olabilir ya. En hastalıklı özelliğimiz abartmak. Toplum olarak herkes ve her şeyi çok abartıyoruz. Histerik duygularla en uçlarda yaşayıp kendi... Biz olamıyoruz maalesef, doğru. Bilmediğimiz konularda bile çok konuşmak, boş konuşmak diyor, doğru. Kıskançlık, eğitimsizlik ve görgüsüzlük. Kesinlikle sıraya girme kavramına aşina olmamamız abi. Araya kaynak yapıyoruz, doğru. Birisinin önüne geçiyoruz. Ve biri de, bir şey söyleyeceğim yani... İşte sallıyorum, araya kaynak yaptı. Birisi tepki gösterince o da otomatikman bize terbiyesiz oluyor yani. Kaynak yapan, birinin önüne geçen terbiyesiz olmuyor da... ...sesini çıkartan terbiyesiz oluyor yani. Maalesef sevgili dinleyenler, bir şey de diyemiyoruz yani. Buyurun, son zamanlardaki en hastalıklı özelliğimiz olmaya başladı abi. Zam gelecek ürünlerden 3-5 tane alınca kendimizi kârda sayıyoruz. Evet, doğru söylüyorsun. Al... Hafta sonu malibunuz raflarda bir şeyler bırakmamışız yani. Bize has, hastalıklı özelliklerimiz. Bak bu da tespit de doğru. Diyor ki arabadaki boya takıntısı abi. Evet abi ya. Böyle bir şeyimiz var. 90 model araba olacak, boya değişen var mı diye soruyor diyor. Ulan kapalı garaja koysan bile, arada gezmek için çıktığın zamanlar bile diyor. Öküzün biri gelir çarpar. 30-35 yıldır diyor hiç mi boya yapılmaz. Evet ama bizim mutlaka böyle bir boya takıntımız var abi. Tabii canım ya. Maalesef fanatizm demiş. Doğru söylüyorsun, bu da olabilir. Yalancı olmamız abi. Her şeye ama herkese bir yalan buluyoruz. Çıkarın olsun olmasın ayaküstü 10 tane yalan söyleyebilen insanlarla dolu ortalık demiş. Doğru söylüyor. Maalesef karşımızdaki insanları dinlememek en hastalıklı özelliğimiz olabilir. Tarık yollamış, doğru. Her şeye her şeye maydanoz olmalı, kendimize hak görüyoruz abi. Kim ne giymiş, kim ne yapmış. Kuru kabadayılık diyor. Doğru, en hastalıklı özelliğimiz olabilir. Sen benim kim olduğumu biliyor musun oğlum? Sen benim kim olduğumu biliyorsun oğlum. En hastalıklı özelliğimiz bana kalırsa okumadan, araştırmadan duyduklarımıza inanmak abi. Evet, doğru söylüyorsun. Bak tespitin kralı. Vallahi söylüyorum. Acayip güzel örnekler. Diyor ki gelenek, örf, adet, anene adı altında. Evet, kadınların ve çocukların bireysel özgürlüklerini kısıtlamak en hastalıklı özelliğimiz. Doğru. Bizde böyle bir dürtü var abi. Doğru söylüyorsun. Altta kalmama dürtüsü var abicim. Tartışırken mutlaka böyle bir hani, altta kalmamak isteriz. Olaylardan ders çıkartmamak. Evet, bakınız depremlerimiz. Doğru söylüyorsunuz. Sonuna kadar haklısınız. Bizim en hastalıklı özelliğimiz abi. Zamanımızın büyük bir kısmını başkalarının ne yaptığını bakmakla harcıyoruz. Vallahi benim hiç öyle bir kaygım yok. Yani ben buna hiç inanmıyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Hiç işim olmuyor biliyor musun? Yani hiç. Bu olabilir. Başkalarının başarısını ya da mutluluğunu çekememek. Kendisi fakirse herkes fakir, kendisi mutsuzsa herkes mutsuz olsun istemek. Evet ya, ben de zengin olayım, ben de mutlu olayım. Aa, bunu istemiyoruz. Onu istemiyoruz, karşı taraf zenginse o fakir olsun istiyoruz yani. Buyurun. Bizim toplumca en büyük sorunumuz abi, her türlü negatif konu hakkında inanılmaz rahat ve diyor espri yapabilme yeteneğimiz. Yavrum Covid dönemini hatırlayın. Vallahi bak Covid'le ilk makara tukara yapan herhalde dünya üzerindeki tek ülke bizizdir gibi geliyor bana. Yani. Yapacak bir şey yok. Mesaj oldu yani. Bütün dostlara çok çok teşekkürler. Ama gençlik artık yollamayınız. Elimizde bir hayli fazla mesajımız var çünkü. Yeni bölümler.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

musunuz? Bugün dediğimiz gibi kendi kendimizi eleştiriyoruz. Babacığım, en hastalıklı özelliğimiz nedir? Bizim bize has özelliklerden bahsediyoruz. Bakalım. Buyurun, doğru tespit kral. Birbirinin beceri olanları okumuyorum orada. Trafik kurallarını kendimize yorumluyoruz abi. Evet, doğru. Normalde bir kural var ama bir de Türk trafik kurallarını kendimize yorumluyoruz. Kafamıza göre takılıyoruz yavrum. Hakikaten doğru söylüyor yani. Bir arkadaşını görünce üstüne araba sürmek. Bir tek bizde vardır herhalde abi. Bize has hastalık, doğru. Türklere has, bize has. Canım kardeşim, en hastalıklı özelliğimiz ne? Celladımıza aşık oluyoruz abi. Eyvallah. Çok fazla verip çok fazla beklenti içine girmek. Bunu yapıyoruz maalesef. Memleket nereye diye sormak, doğru, bunu da yapıyoruz. Ve ona göre hareket etmek, değil mi? Torpilli davranıyoruz ya da davranmıyoruz bizim memleketliyse. Maalesef. Kendinden daha iyi durumda olanın seviyesine çıkmak için çabalamak yerine onu kendi seviyesine çekmeye çalışmak bize has bir hastalık abi. Bu da olabilir. Vallahi dediğimiz gibi artık mesaj yollamayınız. Bir dünya mesajımız var. Buyurun. Daha az önce fark ettim abi. Bize has bir hastalıktır bu. Kendi, diyor ki bak, girdiği lokantada kendi masasına geçesiye kadar herkesin masasına ne yiyorlar diye gayet rahatsız edici şekilde masaya bakmak. Hatta diyor, bakmayı da bırak, bakarken masaya düşen teyze vardı az önce burada. Bu da olabilir. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Köylü kurnazlığı, her lafı yanlış anlamak, öküz altında buzağı aramak, kendini çok önemsemek, aynaya bakmamak, olmadığı biri gibi davranmak, daha sayayım mı, kıskançlık, hasetlik, dar görüşlü olmak, bana dokunmayan yılan bin yaşasın demek. Aa, hakikaten söylüyorum, bir dünya sıralamışsınız yani. Teşekkürler, geçtik. Hey. Bize has davranış abi, ah pu diye yere tükürmek. Maalesef. Buyurun, bir fotoğrafımız gelmiş, kurban olduğum. Trabzon Beşiktaş'ı komutan Mehmet Dadandı. Ben de buradayım. Beni de al yoklamaya. Eyvallah canım kardeşim, hoş geldin. Günün konusuyla alakalı bakayım. Bilmediği halde biliyormuş gibi yapmak abi. Doğru söylüyorsun. Desteklemek yerine aşağıya çekmek, çekmeye çalışmak. Vallahi mesaj yollayan dostlara teşekkürler. Yalan, dolandırıcılık. Daha başka örnekler gelsin. Aralardan biz de seçmeye çalışalım tabii de. Çok fazla birbirinin benzeri örnek var. Bakayım. Bu olabilir, doğru söylüyor. Bak diyor ki, bize has bir davranışmış gibi geliyor. İyi insan, seviyorum deyip kötülediğin, kötülüğün daniskasını da beraber yapmak abi. Yani sırtından bıçaklamak bir insanı. Evet, olabilir, doğru söylüyorsun. Dolandırılmaya çok meyilli bir toplum olmamız abi. Evet ya. Yavrum, elin Afgan'ı dolandırıyor. Elin Suriyelisi bizi dolandırıyor. Maalesef. Sürekli birbirimize ot atıyorum diyelim biz ona. Ot değil tabii de yani. Bize has, en hastalıklı davranış şekli bence abi. Konvoy yapmak, canı sıkıldıkça kornaya basmak. Evet, doğru. Her durumda biz hep haklıyız abi. Evet, bunu da yapıyoruz maalesef. Suistimal bana kalırsa, işimizi, eşimizi, dostumuzu, iyi niyetleri, her şeyi... Ya bizde iyi niyetli olanlar hep böyle saf diye bakılıyor değil mi? Saf lan bu falan diyoruz yani. En azından bana diyorlar yani. Valla safsın oğlum diyorlar. Oğlum diyorum, saflık değil lan bu. Bu iyi niyet yani. Kurnazlığı zekilik sanıyoruz, doğru. Futbol fanatikliği, doğru. Valla bütün herkese çok çok teşekkürler. Akıl verme takıntısı abi. Evet ya. Bunu da maalesef çok yapıyoruz. O da şudur canım kardeşim, demiş ki bak, sosyal medya milliyetçiliği. Evet, milliyetçilik güzel bir şey ama sosyal medyada yalandan hani. Eyvallah canım kardeşim, uzun uzun örnek de vermiş, doğru söylüyor. Kırmızı ışıkta geçmek abi, yaya taşıt fark etmiyor demiş. Eyvallah kardeşim benim.
Sevgili dinleyenler, vermemiz gereken bir aramız var. Aradan sonra burada olacağız yeniden mesajlarla. Çok devrik bir cümle kurdum galiba ya. Dur. Kelimeyi ben size vereyim, siz cümleyi kurun sevgili dinleyenler. Beni yormayın artık yani. Evet, birazdan bir mola. Moladan sonra yeniden buradayız. Olabiliyorsa sakın hiçbir yere elbette ayrılma.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükselttiğin sebep buradayız. Bu nedir bakayım bir? İyi yayınlar Arif abi. Bu yazının günün konusuyla bir alakası yok biliyorum. O yüzden programın sonuna doğru gelmişken yazmayı doğru buldum. Yavrum okuyorum yayında bilmiyorum ama. Bugün bizim için çok değerli olan bir insanı, kimya öğretmenimiz Gamze Karahan'ı kaybettik. Kendisi bana hem öğretmenlik hem annem, yokken annelik yapmış birisiydi. Cennetlik bir insandı. Kendini, seni bu program yoluyla anmak istedim. Gittiğin yerde huzurla uyu. Mekanın cennet, ruhun şad olsun. Ay kurbalarım, canım kardeşim benim. Sabırlar diliyoruz sevenlerine ve sizlere. Tabii ki de kurban olduğum Çağatay yollamış. Öğretmenimize de Allah rahmet eylesin. Kurban olduğum. Şimdi biz günün konusuyla alakalı mesajlarımıza bakalım. Dediğimiz gibi yavrum bugün biraz böyle bir kendimizi tanıyoruz. Bize has valla. Böyle bir hastalığımız var dediğimiz ne var? Dolandırılmak, çarpılmak. Aa tamam Mehmet abimiz yazmış bak diyor ki. Dolandırılmak, çarpılmak mı lan? Aylardır bir ziyafeti bir saftan çarpacağız diye. Mücadele veriyoruz artık. Ümidi kestim. Canımı kurtarsam ne hala diyor. Mehmet efendi. Yollamış. Meydandan bir kız geçtiğinde kahvedeki dayıların, evet abi hani malumunuz herkesi genellemek yanlış olabilir ama böyle trene bakar gibi bakması. Milletimizin en hastalıklı özelliği olabilir abi. Yayınlar eyvallah kardeşim benim. Borç istemek Türkiye, evet ya borç istemek olabilir, doğru söylüyorsun. Yeni bir icadın sahtesini düşünmek, icattan önce piyasaya sürmek. Kral tespit olmuş gerçekten söylüyorum ya. Yapıyoruz abi yapıyoruz maalesef. Konuşu İvit abi, ahlak bekçisi kesilmek abi, doğru söylüyorsunuz ya. Yani üstümüze vazife olmayan şeylerle karışıyoruz. Bizim en hastalıklı özelliğimiz ne? Bugünün konusu bakayım. Instagram'da ve sosyal medyada gördüğü şeylerle toplum eleştirisi yaptığımızı zannetmek. Misal, dur bakayım neymiş bu? Saçma sapan komple teorilerine inanıyor olmak abi, doğru söylüyorsun. Para hırsı ve sahtekarlık gelmiş. Küfür etmeyi samimiyet zannediyoruz abi. Evet bu da var ya, doğru söylüyorsun. Kazık atmayı kurnazlık zannediyoruz gelmiş. Yüzsüzlüğü özgüven zannediyoruz. Aa evet abi. Çok ince çizgi var abi, o çizgiyi bulmak lazım işte. Sorduğun sorunun açık ve net tek cevabını veriyorum. Cahil özgüven abi. Eyvallah kardeşim. Birlik olamamak. Evet ya bunu da pek beceremiyoruz bazı durumlarda. Yani felaketlerden hemen sonra birlik olmayı, beraber olmayı çok güzel becerebiliyoruz. Hani tek yumruk olmayı becerebiliyoruz ama çoğu zaman... Felaket yoksa beceremiyoruz abi. Buyurun, bu da enteresan bir tespit. Diyor ki devamlı olarak aldığı bir ürünün, artık ev olur araba olur neyse, fiyatının arttığını gözüne sokarak söylemesi. Yıllarca edindiğim izlenimlerinde bu tarz insanların kompleksi olduğunu çok net gördüm abi, doğru söylüyorsun. Bak diyor ki biraz iyi niyetliysen öpülmeye mahkumsun. Öpülmeye diye ben yumuşattım da. Damgalama, evet ya insanları damgalıyoruz. Bize has çok böyle ne gibi hastalıklı alışkanlıklarımız var bak. Düğün dernek işlerini çok abartıyoruz abi. Evet ya. Doğru söylüyorum, ben de çok abartı buluyorum ya. Ne gerek var arkadaş hakikaten yani. 40 yılda bir gördüğün, yolda görünce kafanı çevirdiğin akrabaların göbek atsın diye bir dünya para... Saçma geliyor. Futbolda ve siyasette fanatizm derim, tek geçerim. Valla ben de senin söylediğini sonuna kadar onaylarım. Gerçekten söylüyorum. Ulaşamadıklarımızı karalama özelliğimiz var abi. Evet. Kedi ulaşamadığı ete mındar dermiş durumu var ya, doğru. Aşırı meraklı olmamız abi. Bak diyor ki Bulgar komşumuz açıkça bizi bu konuda eleştirmişti abi. Ya. Demek ki onlar o kadar meraklı değil yani. Sahip olduğumuz araba ve telefon markası ile elit olduğumuzu sanmak. Bu da olabilir. Yavrum o kadar çok mesaj var ki, mesaj yollayan herkese çok çok teşekkür ediyoruz ama artık böyle bir noktayı koymamız gerekiyor. Çünküsü birazdan böyle bir F5 yapacağız. Yazıyor haberleri gelecek. Sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Ayrıntılar nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Güven Showtime yazıyor. Yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle yazıyor, yazıyor haberleriyle. Şimdi bir arkadaşımız böyle bir link yollamış canım kardeşim. Yani hikaye şu. Bir şehir magandasının görüntüleri yine sosyal medyaya düştü. Şehir magandası T.A. yolda yürüyen Ş.Ö.'ye gel bu geceyi beraber geçirelim dedi. Genç kadın kendisini arabayla takip eden T.A.'nın plakasını cep telefonu ile çekti. T.A. kaçarak, yani kadın kaçarak büfeye sığındı. Ş.Ö.'ye bu T.A. yani kaçtı, büfede kadına saldırıyor. Ve kadının elindeki cep telefonunu alıyor ve cep telefonuyla kadının başına vuruyor, cep telefonu da kırıyor. Şimdi bu görüntü bugün abi herkes tarafından paylaşılıyor. Şimdi ne olacakları ben biliyorum. Dolayısıyla hepiniz de biliyorsunuz. Muhtemelen olacakları sıralayalım. Olacaklar şu. Şimdi bu video elbette bugün abi işte Twitter'da, sosyal medyada baya böyle bir yayılacak. Saldırgan tabii ki de gözaltına alınacak ve 2 saat sonra tabii ki de adli kontrol şartıyla serbest bırakılacak. Şimdi bu adam, yani bu arkadaş, kimse arkadaş diyorum ama işte bu zat, o da bunu bildiği için böyle rahat bir şekilde ne yapacak abi? Taciz edecek. Üstüne bir de kadını dövmüş. Yani şimdi hani bunun nasıl bir cezası olmayabilir? Ben anlam veremiyorum. Bilmiyorum. Gerçekten söylüyorum. Ve bu tarz haberleri çokça fazla maalesef okuyoruz. Al bak, şimdi burada başka bir haber daha var. Sevgili dinleyenler, Küçükçekmece sahilinde boğulmak üzere olan bir kişi can kurtaranlar tarafından sahile çıkartılıyor. Vatandaşa müdahale ettiği sırada başka bir kişi de etrafı açın uyarısına sinirlenince döner bıçağıyla can kurtaranı bıçaklıyor. Yavrum hakikaten yani. Peki ne oluyor? Gözaltına alınan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılıyor. Şimdi ben anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Küçükçekmece sahilinde boğulmak üzere olan kişi can kurtaranlar tarafından sahile çıkarıldı. Vatandaşa müdahale edildiği sırada bir kişi de etrafı açın uyarısına sinirlenince döner bıçağıyla bildiğin abi can kurtaranı bıçaklamış. Yani sahil, döner bıçağı eşittir serbest. Şaka gibiyiz ya. Buyurun. Ayrıldığı kadının otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi diye bir haber olur mu ya? Abi eskiden insanlar ne bileyim ya, en fazla işte kapıyı çarpar, ceketi alır çıkar giderdi. Şimdi arabasına bomba yerleştirme nedir ya? Çorum'da dini nikahla yaşayıp daha sonra ayrıldığı Hatun Demir'in 56 yaşında otomobilinin altına bomba düzeni yerleştirdiği iddiasıyla tutuklanan Kadir Karadağ, o da 45 yaşında. Yardım ettiği de ileri sürülen Şükrü Gül, 46 yaşında ve iki ayrı suçtan 23'er yıl kadar hapis sistemiyle cezalandırılması istenmiş. Bir de buna, bu fikri hakikaten doğru bulup buna yardım eden de var yani. Düzenek fünye ile patlatıldı. Ara başlıklar bu. Korkuyorum valla. Burada iyiyim de dışarısı kötü yani. Bu nedir? Çekiçli saldırgan. Üçüncü kez ATM'leri parçaladı. Allah Allah. Yalova'nın Altınova ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şimdi olduğu hikaye işte, tamam. Bir kişi elindeki çekiçle 8 adet ATM'yi parçalayarak kullanılmaz hale getirdi. Şahsını aynı bölgedeki ATM'lere 3. kez saldırısıymış. Şimdi akli dengesi yerinde değil diyor bu. Yani belli ki bankalar yüzünden akli dengesini kaybetmiş. Bir bankalarla bir alıp veremediği var belli abi yani. Şöyle bir F5 yapayım canım kardeşim. Çok canımızı sıtmayacak, bizim programın da formatına uyacak bir haber olursa

0: Böyle programın sonlarına doğru tahammülüm de kalmıyor. İçim şişiyor. Dediğim gibi böyle, böyle içimde böyle bir zeplin gibi geziyorum ortada. Yani öyle söyleyeyim yani. Balon yutmuş gibi oluyorum. Ama Allah'tan hani konuyu tatlıya bağlıyoruz. Birazdan böyle bir helal olsun. Vay be baba. İnsanlık ölmemiş haberiyle final yapacağız. Ondan sonra hep birlikte dağılacağız.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abim kolay gelsin. Tüm Sudatım elemanı kardeşlerim selam olsun. Bakma kuru olduğuma. Sokak sokak seni arıyorum.
3: Arif merhaba. Ben Gerede'den.

Şarkıyı da seviyorum. Programın bu bölümünü de çok seviyorum. Hakikaten söylüyorum. Yani üzerimizden böyle bir yük kalkmış gibi oluyor. Güzeldi, keyifliydi abi. Her şeyin sonu olduğu gibi elbette bunun da sonu gelecekti. Hatta sonu demeyelim de, tövbe estağfurullah, ölecekmişim gibi. Bir mola alıyoruz diyelim. Uzun böyle kocaman bir mola yavrum. Malum yarın yine aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olacağım. Oğluk bir durum yok. Bunu yapabilmem için önümde koca bir 24 saat var yavrum yani. Buyurunuz, mesajlar, mesajlar, mesajlar. Kral dağılma zamanı geldi artık. Gene mükemmel bir yayın oluyor. Yayın, canım kardeşim, çok çok teşekkür ediyorum. Senin hayatın film olsa o bizim Laz gelir yapımcıdan telif hakkı ister diyor. Bana yemek borcu vardı diye, evet ya. Yaparlar canım kardeşim, yaparlar. Niye yapmasınlar? Sen benim adımı ver abicim. Senin korkunç özelliğin radyo dinleyicileri kapsama alanına girince onları tatlı değil sıcak muhabbetinle gırgır şamata tarzınla müthiş şekilde hafifletip rahatlatıyorsun. Bizleri ay kurbalarım, Mehmet abimin ağzından giderek bal dökülüyor. Hakikaten söylüyorum yani. Arif Efendi, iyi ki varsın güzel insan. Sana çok güzel bir gün diliyorum. Canım abicim, siz de iyi ki varsınız valla. Olay burada, siz de

0: farkındaysanız hep birlikte güzelleşiyor abi. Vallahi bu sıcakta 35 derecede bizi serinleten bir yayın oldu. Selamlar canım kardeşim. Bir de böyle güzel benzetmeleriniz var ya, bayılıyorum onlara. Vallahi. Abim ağzına sağlık canım kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Hep söylüyoruz, amaç belli. Olduysa bir hatamız. Tabii ki de insanız, istemeyerek olmuştur. Ama sonuna kadar affola. Bu nedir? Taksim meydanında yaralı köpek seferberliği. O ne güzel olmuş ya. Yani ne güzel olmuş dediğimiz, yani birlik beraberlik güzel tabii de. Buyurun, Nevzat'ın yollamış haberi. Taksim meydanında hareketsiz halde yatan yaralı köpek için vatandaşlar seferber oldu. Yaralı köpek bir turistin çağırdığı özel araçla veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Ne güzel bir haber. Ne oldu oğlum sana ya? Hiç hareket etmeden duruyormuş. Köpeğin yanına gelen vatandaşlar bir bacağının kırık olduğunu ve bu yüzden hareket edemediğini gördü. Ay kurban olurum ya. Sıcak havanın etkisiyle kendinden geçmek üzere olan köpeğe vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından su verilmiş. Ve ne kadar güzel yerde yatıyor ama yere şemsiyeleri de koymuşlar ve güneşten korunmasını sağlamışlar. Güzel insanlar. O esnada meydanda bulunan bir Alman turist köpeğin yanına giderek dakikalarca başında bekledi. Köpeğin tedavi altına alınması için büyük çaba sarf eden kadın özel bir araç çağırarak köpekle birlikte veterinere gitti. Turist kadının köpeğin tüm masraflarını üstlendiği ve köpeğin sağlık durumunda iyi olduğu öğrenildi. Ne güzel. Güzel haber işte bak. Keşke hep böyle, bak program başından sonuna kadar hep böyle haberler okusak değil mi? Pamuk gibi olsak. Gene her zamanki gibi süperdi. Emeğine sağlık. Be ya, seviliyorsun be ya. Allah razı olsun be ya. Canım kardeşim be ya. Almanya hava yollamış. Biz artık müşahede hissini mi geçtik? Malum biliyorsunuz, hayat, yol kenarı, tabelalar, onların bir tarafı, güle güleler, hoş geldiler, havada uçuşuyor. Final belli. Kurban olduklarım, yeniden buluşuncaya kadar her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce ve gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, gülüyorum.
2: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
3: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölüm oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: E'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Zınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller,
6: tüllerinize en uygun fon perdeler,
5: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
7: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Ayrıntılar nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: D'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi Sancaklı Sokak numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir, adres Ankara yolu Gündoğdu Mahallesi Sancaklı Sokak numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 06 05.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Derya Uluğ'la yaptık. Şımarık isimli en yeni hit şarkılarından birini seslendirdi. Ardındansa Edis'e kulak veriyoruz şimdi, ondan da dinleyeceğimiz çalışma. Duman, hepiniz hoş geldiniz.

değiştirdi. Başrol Sensin isimli şarkılarıyla grubu dinledik radyonuzda. En sevdiğiniz melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte. Şimdi ise Zeynep Bastık burada. Misafir isimli çalışmasına kulak verelim.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 2626.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Pop müziğin güçlü seslerinden biri Sıla'dan dinledik. Günümüzü enerjik hale getiren şarkılardan biri Hayran'la radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında ise pop müziğin kraliçesi Hande Yener'le devam ediyoruz şimdi müziğe. Beni Sev isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Megastar Tarkan kulaklarınızdaydı. Müteşekkir isimli şarkısıyla ağırladık radyonuzda kendisini. En sevdiğiniz melodileri ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz sizler için. Ve bir diğer hit şarkıyı çok sevilen bir ikiliden dinleyeceğiz. Şimdi Demet Akalın ve Sefo burada Yerimde Dur isimli düetlerini seslendiriyorlar.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
2: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Pop müziğin başarılı ismi Göksel'den dinledik. Olmaz mı isimli çalışmasıyla sanatçı radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Ardındansa Hande Ünsal burada Daha İyi isimli şarkısıyla dinliyoruz onu da.

Sezen Aksu ve Yani isimli çalışması radyonuzda günümüze keyif katanlardan biriydi. Türk pop müziğinin en sevilenleriyle birlikteliğimiz sürüyor ve şimdi ise İrem Derici karşılıyor bizi. Dur Yavaş isimli şarkısıyla dinliyoruz, onu da keyfini çıkarın.

0: modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Tarzıyla fark yaratmayı başarmış özel isimlerden biri Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız isimli çalışmasıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden biri oldu. Ardındansa önemli söz yazarı ve bestecilerden biri Fettah Can karşılıyor bizi. Delirme isimli çalışmasıyla dinliyoruz onu da.

Sevilen düetlerden birini Merve Özbey ve Mustafa Ceceli ikilisi seslendirdi. Duramıyorum isimli şarkılarıyla ikili radyonuzda sizlerle buluştu. Ardındansa genç isim Güneş burada Haydi Gel Benimle Ol isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
0: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimiz

0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Gülşen'le birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık ve nostaljik anlar yaşadık. Unutulmaz hit şarkılardan bir tanesi Be Adam radyonuzda sizlerle buluştu. Ardındansa yeniden günümüze dönüyoruz şimdi Oğuzhan Koç'la birlikte. Bunun adı Aşksa radyonuzda sizlerle şimdi.
1: Sen

Biri Simge'den dinledik. Önümüz Yaz isimli şarkısıyla beraber sanatçı güne renk katan isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında ise Buray'la devam edeceğiz şimdi müzik yolculuğumuzda. Sahiden isimli çalışmasını seslendiriyor sanatçı, keyfini çıkarın.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: İçinden çıkamayacaksınız.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B, telefon 0543 568 57 47.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Bugüne dek yaptığı şarkılarla gerçekten pop müziğe ayrı bir tat katan isimlerden bir tanesi diyebiliriz. Onun için Altay'dan bahsediyorum. Kainat Şahit isimli çalışmasıyla bu kez günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. Onu uğurlarken İlyas Yalçıntaş'la devam edeceğiz şimdi müzik yolculuğumuza. İçimdeki Duman radyonuzda sizlerle şimdi.

Murat Boz ve en yenisi Yara Tuz isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Yalın'dan Akşamüstü isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese

0: Teknik Oto Karnavalı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacı.

0: Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Çetaş Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla Çetaş Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri Çetaş Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. Çetaş Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai Çetaş Eskişehir'de açıldı. Hyundai Çetaş Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai Çetaş Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai Çetaş Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
7: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller,
3: tüllerinize en uygun fon perdeler,
2: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Modanın dünyası. Moda giyim.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik, 7 yıl Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320-2076-0543-696-26-26.
7: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Hafta sonu bir adım daha yaklaştığımız güzel bir perşembe günündeyiz. Sıcak havayı değerlendireceğimiz, yazın tadını çıkartacağımız, Temmuz'u hissedeceğimiz bu güzel perşembe gününde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Önümüzde yine her zaman olduğu gibi dopdolu bir iki saat var. Yine gündemden uzaklaşacağız, yine haberdar olacağız. Bildiklerimizi belki tekrar edip hatırlayacağız ama bilmediklerimizi öğreneceğiz. Bugün yine dopdolu bir iki saat var önünüzde. Kulağınız bu frekansta, tabii ki hayatın ritmi olsun. Ben Rania, mikrofon başındayım. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Güzel şeylerden bahsedelim ki güzel şeyler gelsin hayatımıza. Kimse yokken kime sarılacağız? Kendimize tabii ki bundan bahsedeceğiz. Doğanın en güçlü terapisinden bahsedeceğiz. Bilim insanlarının yeni araştırması, ayrılığın sebebi genlerden geliyormuş. Bundan bahsedeceğiz. Artık az ye, kilo ver denkleminin çöktüğünü söylüyorlar. Detaylara gireceğiz. Uzun yola çıkarken tatile çıkacaklar için birkaç küçük tüyo vereceğim sizlere. Yine Müzik Magazin dünyasındaki en son haberler, en son dedikodular, yine en sevdiğiniz şarkılarla devam ediyoruz. Bugün de hayatın ritmini yakalamaya.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Sarılmanın iyi geldiğini biliyoruz. Peki etrafımızda kimse yoksa kime sarılacağız? Kendimize. Bu kadar basit. Gerçekten yapılan yeni bir araştırma diyor ki kendinize sarılmak da anksiyeteyi anlamlı düzeyde azaltabiliyor. Kendi kendinize de sarılabilirsiniz. Kimseye ihtiyacınız yok. Ama tabii sevdiğiniz bir insana sarılmanın da yerini tutabileceğini zannetmiyorum. Yine de etrafınızda sarılacak kimse yoksa bu araştırma kendinize sarılın diyor. Kendinize sarılmanın olumsuz duyguları azaltmakta fayda göstereceğini söylüyorlar. Hep birlikte deneyelim. Bakalım olumlu sonuçlar görecek miyiz?
1: Radyo Ses. Radyo.

0: son yıllarda insanoğlu çok mutsuzlaşmaya başladı. Neden? Çünkü dünyayla, doğayla iç içe yaşamayı unutuyoruz. Dünyaya iyi davranmıyoruz. Dünyaya iyi davranalım ki o da bize iyi davransın. Misal her sabah erkenden kalkıp günün doğuşunu izlesiniz. Hadi her sabah olmazsa bile yine de uyanabildiğiniz zamanlarda gün doğumunu izleseniz dünyanın en iyi terapilerinden bile daha iyi geliyor diyorlar. Her gün birkaç dakika bile izlemenin, gün doğumunu ya da gün batımını her gün birkaç dakika bile izlemenin hafızayı kuvvetlendirdiğini, kaygıyı azalttığını, kalbi koruduğunu söylüyorlar. En doğal yöntem bu. Bu yüzden gün erken başlayın, gün batımını izleyin ama günün, zamanın, dünyanın içinde yaşamaya bakın. Sanal dünyanın değil. Peki bugün günün doğuşunu kaçırdık belki ama merak etmeyin, gün her gün yeniden doğuyor. Yarın yeniden yakalayabilirsiniz.
1: Radyo Ses.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
9: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

zamanımızda, gençliğimizde diye başladığım cümleleri çok fazla sevmiyorum ama bizim zamanımızda, bizim genç olduğumuz böyle 20'li yaşların başında yaz aşkları vardı. Yaz aşkları yaşanırdı. Yazın yaşanır, yaz tatili bittiği vakit o da sona ererdi. Artık günümüz koşullarında yaz, kış, aşk fark etmiyor. O kadar kısa yaşıyorlar ki yaşadıkları duyguları. Bilim insanları bu ilişkileri bu kadar hızlı bitirmenin biraz da genlerle alakalı olabileceğini söylemişler. Eğitim seviyesi, yaşam memnuniyeti, bazı davranışsal eğilimlere bağlantılı genetik özelliklerin ilişkilerde istikrarı etkileyebildiğini söylemişler. Bir tek boşanma ya da ayrılık geni yok ama çevre, hayat koşulları, kişisel kararlar hala en belirleyici şeyler diyorlar ve ekliyorlar. Biraz da genlerden geliyor. Biraz da geçmişle alakalı. Bu yüzden karşınızdaki insanın nasıl biri olduğunu anlayabilmek için biraz da geçmişine şöyle bir bakmakta fayda var.

Uzun yıllardır kilo vermedeki en etkili yöntem az ye, kilo ver. Fakat yeni araştırmalar ezber bozmuşlar. Daha fazla yemek yemenin değil de yanlış besinler tüketmenin daha fazla kilo aldırdığını söylediler. Yıllardır az hareket etmenin, çok yemenin üzerinde durulsa da yeni bilimsel veriler bu tablonun biraz daha karmaşık olduğunu ortaya çıkartmış. Sürekli yüksek seyreden insülinin vücudumuzda yağ yakmak yerine depolama moduna vücudu sokabildiğini, kilo verme yönteminin sadece kalori hesaplamasıyla değil, insülin direnciyle de alakalı olduğunu, kas gücü karaciğer yağlanmasında gösterdiğini söylüyorlar. Bu yüzden sadece az yiyerek kilo vermeyeceksiniz. Bundan böyle vücudunuzdaki bazı değerleri kontrol ettirerek de kilo verebilecek ya da sağlıklı kalabileceksiniz. Unutmayın, ben de bir kez daha hatırlatmış olayım. Sadece az yiyerek kilo vermiyormuşuz. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Yazlık şarkılar deyince aklımıza gelen seslerden biri de Zeynep Sarı, hiç şüphesiz müzik kariyerine bir kilometre taşı daha ekledi kendisi. Tarzıyla, tavrıyla, hit şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı sanatçı, merakla beklenen yeni şarkısı Yeniden'le sevenlerinin karşısına çıktı. Söz ve müziğinde Tamer Mustafa imzası olan Gökberk Çırakoğlu imzasıyla düzenlemesi yapılan Yeniden şarkısı yazın dikkat çeken şarkılarından biri olacak, söylemedi demeyin. 4 Temmuz'da da önümüzdeki hafta sonunda da İstanbul'da sahne alacak olan Zeynep Salih yeni şarkısı Yeniden'i ilk kez canlı olarak orada seslendirecek. Dinlemek isterseniz hem en yenileri hem de vazgeçemediğiniz hitleri dinliyoruz tabii ki, hayatın ritminde olsun kulağınız.
2: Radyo Ses. Radyo.

0: Şimdi malum yaz aylarındayız. Eğer tatile çıkmayı düşünüyorsanız, uzun yola çıkmayı düşünüyorsanız birkaç küçük tavsiye vereceğim size. Bir kere gideceğiniz güzergahı incelemeniz gerekiyor. Yola çıkmadan önce mola vereceğiniz, dinleneceğiniz yerleri önceden belirleyin. Uykunuzu alın mutlaka yanınızda. Termoslarda suyunuz olsun çünkü malum hava sıcak, hemen ısınabiliyor sular. Sağlıklı beslenin, tatilde diyeti bozmayın. Yolda da keza aynı şekilde. Yoruluyorsanız, sıkılıyorsanız sık sık mola verebilirsiniz. Fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyin. Direksiyon başında değilsiniz tabii ki. Molalarınızda etrafı da gezmeyi ihmal etmeyin. Bir de bence en önemlisi bir müzik listesi hazırlayın. Ve bence yolculuğun en güzel tarafı o çok sevdiğiniz şarkılarla yolculuğa devam edebilmek. Konforlu, keyifli yolculuklarınız olsun. Tatiliniz güzel geçsin. Yola çıkanlar, tatile gidenler, tatilde olanlar, hali hazırda tatili gözetleyenler için.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

çok hızlı yaşıyoruz hayatı. Biraz daha yavaşlamamız, biraz daha yavaş yaşamamız gerektiğini öğreneceğiz ama geç kalmadan öğrenelim. Yavaşlamanın giderek daha hızlı hareket ediyormuş gibi hissettiren bir dünyada dinginlik kazandırabileceğini söylüyor uzmanlar. Peki nasıl yavaşlayacağız? Telaşa kapılmadan nasıl yaşayacağız hayatı? Bir kere en önemlisi, hepimiz için gün 24 saat. Yoğun bir tempoda çalışmaya öncelik veren bir sistemdeyseniz eğer, bir kere o sistemden çıkış yapmayı deneyeceksiniz. O yoğun tempoda çalışmayacaksınız. Gereksiz stresten uzak kalacaksınız. Yavaşlamak her zaman hareket halinde olmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Özellikle iş yerinde biraz daha dingin bir iş yeri tercih edebiliriz. Fiziksel ve ruhsal sağlığa dikkat etme fırsatı da verecek yavaşlamak bize. Neyin önemli olduğunu da anlayacağız ve ona öncelik vereceğiz. Hayatta neye öncelik vereceğinize karar vermek de size kalmış. Zira kişisel bu seçimin yavaşlamanın en önemli adımı olduğunu söylüyorlar. Telefonunuzu kapatıp uzaklaştığınızda, sosyal medyayı sınırladığınızda, anlamlı sabah rutinleri, gün rutinleri oluşturduğunuzda, çok fazla iş yapmaktan kaçındığınızda yavaşlayacaksınız. Bir günlük tutun, yürüyüşe çıkın. Eğer zorunluluk yoksa daha sık hayır deyin. Yaratıcı bir hobi edinebilirsiniz. Sizin gibi düşünen insanlarla bağlantı kurabilirsiniz. Böylece hayatı daha yavaş ama daha rahat, daha sakin yaşayabilirsiniz. Unutmayın.

Havaların ısınmasıyla soğuk kahvelere geçiş yapıldı. Peki her türlü sıcak ya da soğuk kahve içmeyi seviyorsanız bizim için, kahve severler için kahve içenlerin bilmesi gereken bir rehber oluşturmuşlar. Bir kere ne zaman içilmesinden, ne zaman içilmesi gerektiğinden başlayalım. Sabah uyandıktan 1-2 saat sonra kortizol seviyeniz düştüğünde içeceksiniz. Öğleden sonra, 15'ten sonra da tüketmemek gerektiğini söylüyorlar. Doğru miktar ve doğru zamanda tüketildiğinde odaklanmayı arttırdığı, metabolizmayı hızlandırdığı, yağ yakımını desteklediğini hatırlatmış olayım. Peki aç karnına mı içeceğiz, tok karnına mı? Aç karnına içmenin mide asidini artırabileceğini, reflü ve mide yanmasına yol açabileceğini, bu yüzden hafif bir şeyler yedikten sonra içmenin daha faydalı olabileceğini söylüyorlar. Şekersiz ve katkısız tükettiğinizde, bol su içtiğinizde, ölçülü tükettiğinizde kahvenin faydası var. Çünkü kahve vücuttan su atılımına destek verdiği için de vücut susuz kalıyor. Bol su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 3 fincandan fazla içmeyin. 4 fincandan fazlasının çarpıntı, uykusuzluk, rahatsızlık, kaygı yaptığını unutmayın. Metabolizmayı hızlandırıyor, ruh halini iyileştiriyor, antioksidan kaynağı, odaklanmayı artırıyor. Sonuçta kahveyi seviyoruz biz. Radyo Ses. Radyo.

0: Çeri Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Çeri modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Çeri Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Çeri Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Çeri Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222-606-0605.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 06 05.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hepimizin hayalleri vardır. Sanıyor musunuz ünlü olanlar hayallerini hep gerçekleştirenlerdir? Onların da hayalleri var. Misal Emre Altuğ 27 yıllık hayalini gerçekleştirmiş. Hayalini gerçekleştirebilmek için 27 yıl beklemiş. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden sevgili Emre Altuğ 27 yıllık profesyonel kariyerinin en özel anlarından birini yaşadı geçtiğimiz akşamlarda. Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava Tiyatrosu'nda ilk solo konserini verdi. Kapalı gişe gerçekleşen gecede sahneye kendisi için özel olarak üretilen motosikletle çıktı. 1999'da yayınladığı İbret Alem albümüyle müzik hayatına damga vuran Emre Altuğ, Türkiye'nin dört bir yanında en ücra kasabalarda, ilçelerde bile şarkı söyledim ama Harbiye'de tek başına sahne almak bugüne kısmetmiş dedi. Muhteşem sahne performansıyla da adından bahsettiren Emre Altuğ, 27 yıllık hayalini gerçekleştirmiş oldu. Yani demem o ki hayallerinizi gerçekleştirebilmek için vaktini, zamanını bekleyin. Eninde sonunda gelip sizi bulacak ama çabalamayı da ihmal etmeyin.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ritmini yine birlikte yakaladık. Bugün de güzel şeylerden bahsettik. Unutmayın, kulağınız bu frekansta olursa hayatın ritminde hep güzel haberler alacaksınız. Güzel haberler aldınız. Güzel bir perşembe günü olsun. Radyonuz açık kalsın. Biz cuma gününde yarın yine hayatın ritminde birlikte görüşeceğiz. Hoşçakalın bugünlük.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla hemen

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon: 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Şehiregil'in sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir. Beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir. Araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bunlar hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
7: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
9: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park

Kıymetli Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon: 0222 211 04 44.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600.000 TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Questa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Questa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 20 76 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Kayseri, Eskişehir'e gelin. Sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Questa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor.

0: Yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon: 0222 211 04 44.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Işığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28.

0: Eskişehir'e gelin, sizler için özel hazırlanan kampanyalarımızı keşfedin. Şimdi tüm Chery modelleri 6 ay 600 bin TL %0 faiz kredi avantajıyla ÇETAŞ Chery Eskişehir'de sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Tüm detaylar için sizleri ÇETAŞ Chery Eskişehir'e bekliyoruz. ÇETAŞ Chery Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 0605. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de açıldı. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'de araç satış ve servis hizmetlerinden faydalanabilir, beğendiğiniz aracın test sürüşünü yapabilir, araçlarla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizleri Hyundai ÇETAŞ Eskişehir'e bekliyoruz. Hyundai ÇETAŞ Eskişehir. Adres: Ankara Yolu, Gündoğdu Mahallesi, Sancaklı Sokak, numara 1 Eskişehir. Telefon 0222 606 060. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal

0: sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
4: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları